Uj rogove e pivši pršnet. Jeni me, Urban FM. Niçin etra pik pas? On jam Urban FM. Duh.